Yorgun mu abi akşam? Şurada dinlemedim. Şurada akşam şurada dinlemedim. Tabii akşam sayıda dinlemedim.

Ben Bedavi. Amcamda yargılı doktor ciddiyim. Susacı operin seva. Adını kurudan suvida avşadıkan seva. Ane hızla kendi topçar uklubda ahi. Alerji, soçar ol, sade duki, migren, şosana çağız, arzota çevikar, mızına ve balgros, civan şeylişi sambandı samasya. Ane yurtukali nazaran var, homeopati topçar uklubda. Adik maizis adı sambarca kara, Kelly Homeopathic Medical College and Hospital, Airport Road, Baswan Kuchi. Phone number 944-814-1503. Ane 8123-871607. Niroge Ayusha Sati,